0: Hasen kin kibri cehlini koyan gelsin bu meydane.
1: Hey Allah,
0: Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, bu Allah derdidir agah olan gelsin bu meydane. Lisan ile diyen Allah mürayi gelmesin kâzi. Riyansız aşk ile Allah diyen gelsin bu meydane.
1: Allah Allah. Amin.
0: Uzatma dilini Allah diyen aşıklara zinhar.